0: Sağ ol Fırat Hanımefendi.
1: Sağ ol Fırat Hanımefendi.
0: Bir numara sen sen yok mu sen var aslında.
1: Agro.
0: Please offer for me, please. Anyone set for 2900 Allen Avenue?